Kibube zaman. Seluha wanga. Kibube zaman. Seluha wanga. Kibube zaman. Kibube zaman.